Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

istiyorum demeden geliyor, bitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunmayla güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirdiği aile temelli ulusal erken müdahale sistemini tanıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilecek. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada bir ağır 4 işçi yaralandı. Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadelerini kullandı.
4: Spor.
3: Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunmayla güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirdiği aile temelli ulusal erken müdahale sistemini tanıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilecek. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada bir ağır 4 işçi yaralandı. Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı Camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
0: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum.

0: O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden olan eylemlere yönelik 8 ilde operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 13 şirkete denetim kaymı atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, liselere geçiş sistemi kapsamında yarın yapılacak sınav için nüfus müdürlüklerini açık tutacaklarını bildirdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correia ve Eren Yorulmaz tutuklanırken, Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran'la savaşı bitirdik," dedi. Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Sami Yenspor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, siyah beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut

0: Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş.

63.313 dolardan. Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarındaysa önemli bir değişiklik olmayacak.

erip bir şamar gibi patladığımda hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne ta.

Çıstak çıstak çıstak seslere karışan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karışan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a insani yardım adı altında para toplayarak finansman sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. E-Devlet kapısı üzerinden sunulan e-kira sözleşmesi hizmetinde 3. fazın devreye alınmasıyla onaylanan sözleşmelerdeki maddi hataların 15 gün içinde düzeltilmesine ve kira bedeli gibi bilgilerin sözleşme süresince güncel tutulmasına imkan sağlandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa

Çiftçi liselere geçiş sistemi kapsamında yarın yapılacak olan merkezi sınavda emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personelin görev yapacağını bildirdi. ABD ve İran gelecek hafta düzenlenecek G7 zirvesinde bir barış anlaşması imzalayabilir. İsviçre'nin Cenevre kenti anlaşmanın

0: Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Sami Yenspor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
2: Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kan krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı İzmir Çiğli'de konuştu. 2. Anajet Üst Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Dijital anafor ekran bağımsızlığı zirvesinin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hakikati ayırt edebilen ve mahremiyetini koruyabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu da bize dijital çağın riskleri karşısında aileyi güçlendirmeyi ve nesillerimizi güvenle yarına hazırlamayı tarihi bir sorumluluk olarak hatırlatıyor diye konuştu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın üst mahkemenin bozma kararının ardından suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması, avukatların mazeret bildirerek katılmaması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD ordusu 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellediğini bildirdi. Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi'yle Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı İzmir Çiğli'de konuştu. 2. Anajet Üst Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Dijital anafor ekran bağımsızlığı zirvesinin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hakikati ayırt edebilen ve mahremiyetini koruyabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu da bize dijital çağın riskleri karşısında aileyi güçlendirmeyi ve nesillerimizi güvenle yarına hazırlamayı tarihi bir sorumluluk olarak hatırlatıyor diye konuştu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın üst mahkemenin bozma kararının ardından suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması, avukatların mazeret bildirerek katılmaması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD ordusu 136 gemi...

0: geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellediğini bildirdi.
1: Spor.
0: Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan

0: sını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
2: Haber 95.5

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: serinim.
1: Festival'den herkese merhaba. Eğlenceyi yüksek ritimde sizler de geride bırakmak istiyorsanız volümleri arttırın efendim. Ben Deniz Sümer Kansöğüt'te hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. En sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın burada olacağım. İyi müzik sizleri bekliyor efendim. Hoş geldiniz bir kez daha.

12 Haziran 2026 Cuma gününde keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ritim her zaman zirvede kulaklarınıza ulaşıyor diyelim tabii ki. Zaman zaman da yazın hiti olmaya iddialı aday slow şarkılarımızı da yer yer dinliyoruz, hatırlatmış olalım. Festivalde her zaman olduğu gibi güzel müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir soluklanalım, sonra bakalım hafta sonunda nasıl bir hava bekliyor yurttaşlarımızı.

Hanımlar beyler, epey sıcak bir günü geride bırakıyoruz değil mi? Yurdun doğusunda, Karadeniz'in doğusunda ve Trakya bölgesinde yağış etkili, Antalya'da da ve civarında da yer yer etkili olmaya devam ediyor. Ama mevzu hafta sonu, çünkü deniz planları yapanlar var. Yarın için deniz planınız varsa erteleyin desek yeridir. Eğer Samsun ya da Trabzon'da planlamadıysanız bu organizasyonu, çünkü Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarının tamamında yağış etkili oluyor. Yine aynı bahsettiğimiz bölgede iş kesimlerde de sadece Doğu Anadolu bölgesinde parçalı bulutlu bir gün geride kalıyor. Ertesi günse, pazar günü içinse Ege, Marmara ve güney kıyılarında rahatlıkla tatil planı yapabilirsiniz Mersin dışında. Çünkü güneşli bir gün sizleri bekleyecek pazar gününde. Yağışlar iç kesimlere ve doğu kesimlere doğru şiddetini arttırıyor, hatırlatmış olalım.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde çıktığımız müzik yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Nereden kulak veriyorsanız hepinize muhteşem bir gün dileyelim. Mesailerini sürdürenlere de güzel bir çalışma zamanı dileyelim. Böyle enerjisi yüksek şarkılarla çalışılan zaman da daha keyifli hale geliyordur umarım diyelim efendim.

Tempoyu hiç düşürmüyoruz efendim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ederken biliyorsunuz ki tüm dünya Dünya Kupası'nı konuşurken ben Türkiye'nin çok ilginç bir başarısından bahsedeceğim şimdi sizlere. Bugün biliyorsunuz ki Türkiye Kosova'yı 1-0 yendi ve turnuvaya gitti. Şu an orada bulunuyoruz. Ayrı bir mutluluk zaten o ama işin içinde gizli bir de ünvan var. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama ben de yeni öğrendim. Futbol dünyasında gayri resmi dünya şampiyonluğu diye bir şey varmış. Bokstaki ünvan maçları gibi işliyor sistem. Son şampiyonu yenen ünvanını ve görünmez kemeri kapıyor. Bu iş ta 1873 yılına kadar dayanıyor diyebiliriz. Bu arada en son Kosova İsveç'e inip bu ünvanı almıştı ve dün akşam da bizim çocuklar Kosova'yı mağlup edince o elden gelen gayri resmi dünya şampiyonluğu ünvanı küt diye Türkiye'ye geçti diyebiliriz. Yani resmiyeti yok belki ama şu an kağıt üstünde dünyanın en büyüğü biziz diyebiliriz. Valla milli takımla gurur duymamak için bahane arıyorduk. Harika oldu diyelim. Bu güzel haberin şerefine enerjimizi hiç düşürmeden sıradaki hareketli şarkıyla yola devam ediyoruz. Herkese keyifli dinlemeler, sesleri yükseltmeyi unutmayın.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Efendim, günün en güzel örneklerini dinliyorsunuz bulunduğunuz ortamlarda. Yarın batıda yağış var dedik, ertesi günde doğuya doğru ilerliyor. Yağışlar yarın için deniz planı yapacaksanız eğer ki sahillerde yağış etkili ama hava sıcaklıkları o kadar düşük değil. Yağmur eşlik etsin bana denizde diyorsanız güzel de bir deneyim olur. Yağmurda denize girenler ne demek istediğimi çok iyi anladı değil mi? Var mı öyle bir deneyiminiz? Efendim, günün sevilenleri kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ben tüm Erkan Söğüt'ü festivalde hafta içi her gün sizlerle birlikte olduğum tam da bu saatte yine iyi müziği sizlerle buluşturmaya kaldığım yerden devam ediyorum.

Müzik arasında radyonun sesini biraz daha açalım. Çünkü Dünya Kupası arifesinde gerçekten çok tuhaf. Hani filmlerde olur ya, aynen öyle bir olay daha yaşandı. Biliyorsunuz Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı ve hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bu turnuvada bir ilk yaşanacaktır. Çünkü Omar Artan isimli bir hakem, Afrika'da bu arada en iyisi seçildi, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk Somalili hakem olmaya da hazırlanıyordu aynı zamanda. Geçen hafta vizesini almış, diğer hakemlerle beraber Miami'deki hazırlık kampına katılmak için uçağa binmiş. Buraya kadar her şey normaldi. Fakat Miami Havalimanı'na indiği an işler tamamen değişiyor. Amerika sınır muhafaza ekipleri hakemi durduruyor ve çok ciddi bir güvenlik incelemesini alıyorlar ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi gerekçesiyle adamı ülkeye sokmayıp direkt sınır dışı ediyorlar. Koskoca turnuva hakemi Amerika kapısından geri döndü yani diyebiliriz. Tabi bu kararla birlikte adamın Dünya Kupası hayali de turnuvaya günler kala suya düşmüş oldu diyebiliriz. Amerika makamları güvenlik konusunda taviz veremeyiz diye açıklama yapmış ama yani kupa öncesi böyle bir skandal da gerçekten dünya basınında bomba etkisi yarattı diyebiliriz. Biz buralarda böyle vize krizleriyle, sınır dışı hikayeleriyle uğraşmayalım efendim. Bizim ortam temiz değil mi? Müziğimiz güzel çünkü. Ritmi hiç düşürmüyoruz. Sıradaki hareketli şarkıyla tempoya devam ediyoruz.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yine keyifli anları sizlerle geride bırakmaya kaldığım yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Keyifli anlarda buluşuyoruz sizlerle. Efendim, Kaliforniya'da ikamet eden birkaç çocuk evlerinin bahçesinde oyun oynadıkları sırada toprağın altında sert bir nesneyle karşılaşıyor ve durumu yerel güçlere bildiriyorlar. Çocukların araç tavanına benzer bir yapı hissettikleri yönündeki ifadeleri de dikkate alınarak bölgede kazı çalışması yapılıyor ve emniyet mensuplarının bir iş makinesi vasıtasıyla gerçekleştirdiği derinleme kazı sonucunda toprağa gömülmüş 1974 model bir araç ortaya çıkıyor. Çalıntı kaydı bulunan lüks otomobilin uzun süredir yer altında bulunmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi korunduğu da gözlemleniyor aynı zamanda. Araç ilk günkü sanki garajdan çıkmış haliyle duruyor gibi. Bahse konu olan dönemde yaklaşık 18 bin dolar değerindeymiş bu araç. Tabii ki şimdi birazcık da müzelik olabilir, değil mi?

Hanımlar beyler, 12 Haziran 2026 günlerden Cuma, bugün haftanın son çalışma günü. Keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hafta sonu planı yapmaya devam edenler için bir kez daha hatırlatalım. Yarın kıyı kesimlerde yağış etkili oluyor. Ertesi günde doğu bölgelerde, yani kıyıda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Efendim, güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Çay dünyada en çok içilen içecekler arasında yer alıyor biliyorsunuz ki Asya'nın nüfusunu da baz alınca. Özellikle de ülkemizde çay tüketimi de oldukça fazla. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bu sevilen içeceğin aslında sağlığa faydalı olduğu da kanıtlandı ve bilim insanları yaptıkları son araştırmayla uzun yaşam ve sağlık açısından potansiyel faydalarının çayın nasıl tüketildiğine bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Peki çayı nasıl tüketeceğiz?

Efendim, çayı nasıl tüketeceğiz? Bilim insanları bununla ilgili bir açıklama yaptı. En yüksek faydayı almak için diye. Efendim, Türkiye çay tüketiminin en fazla olduğu üçüncü ülke, birinci sırada çayın anavatanı Çin, ikinci sırada da nüfusuyla öne çıkan Hindistan yer alıyor diyebiliriz. Ayrıca bu iki ülkenin çaylarının da çok daha kaliteli olduğu da söyleniliyor bazı gurmeler tarafından. Efendim, kaynaklara göre Türk vatandaşları yılda yaklaşık 6000 fincan çay tüketiyormuş. Araştırmanın detaylarında Türkiye'deki çay tüketiminden bahsedilirken ülkede en yaygın çayın siyah çay olduğu da tabii ki vurgulandı. Bu çay tüketimine biliyorsunuz ki kuşburnu, ıhlamur çayı gibi çaylar da giriyor diyebiliriz. Efendim, peki nasıl tüketin diyor uzmanlar. Araştırma incelemesinde ayrıca kaynar suda demlenen plastik bir çay poşetinin 109'dan fazla mikroplastik çay parçacığı barındırabileceği ortaya kondu. Yani bu tarz çaylar tüketmiyoruz. Bilim insanları özellikle yapay tatlandırıcılar ve koruyucular gibi zararlı katkı maddeleri içerebilen işlenmiş

Yani çişelenmiş bu soğuk çayların kesinlikle zararlı olduğunu da vurguladı. Araştırmacılar zararlı maddenin normal tüketimde önemli bir sağlık riski oluşturmasa da uzun vadede çok çay içenler için endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha diyelim. Ve an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Keyifli şarkılara bulunduğunuz ortamlarda eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yarın yeniden burada yokuz. Onu takip eden pazar gününde de pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın.
5: Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca ne çok

Efendim medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği unutma. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj var, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Evet, devam ediyoruz. İnci Durusoy'dan Canım Kanım Kalbim Yarim İsa Durusoy'a Senden Başkası Haram Olsun çalar mısınız? Zindanlar karanlık olsa da umutlarımız hep aydınlık. Elbet o güneş bizim için de bir gün doğacak kalbim yarim. Şimdi Senden Başkası Haram, Senden Başkası Haram Olsun. Şimdi Anatolia Melankolik Cover 220 bin izlenmiş. Senden Başkası Haram Olsun. Yine yapay zeka. Bakıyorum Senden Başkası Haram ikinci başka var mı? Yok. Senden Başkası Anlamazdı Beni Baba diye devam ediyor. Evet, biz ilk sırada olanı çalacağız maalesef. Yeni bir çalışma olarak geldi. Senden Başkası Haram Olsun. İnci Durusoy'dan Canım Kanım Kalbim Yarim İsa Durusoy'a Senden Başkası Haram Olsun çalar mısınız? Ağda çaldım kardeşim. Zindanlar karanlık olsa da umutlarımız hep aydınlık. Elbet o güneş bizim için de bir gün doğacak. Kalbim yarim dedi. İnci Durusoy canı kanı kalbisi, yarisi İsa Durusoy'a armağan etti bu güzel çalışmayı.

Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Can kardeşim, çocukluk arkadaşım Recep Dinsoy eliyle ulaşan bir mesaj. Recep Dinsoy'un evladı Mesut Dinsoy'a ve arkadaşlarına bolca selam var. Mesut Dinsoy diyor ki, herkes plan yapar ama Allah'ındır. Ha, Allah'ın dediği olur. Herkes plan yapar ama Allah'ın dediği olur. Evelallah. Mesut Dinsoy'un yüreğinden Gogo Özpolat, Rıza Bakşi, Zekeriya Çakıroğlu, Özkan Göksu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Mustafa Ergün, Çağrı Kerpiç, Mehmet Demir için Vedat Doğanay söylüyor. Piro. Mesut Dinsoy'un yüreğinden can kardeşleri Gogo Özpolat, Rıza Bakşi, Zekeriya Çakıroğlu, Özkan Göksu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Mustafa Ergün, Çağrı Kerpiç, Mehmet Demir. Armağan olarak geldi Vedat Doğanay, Piro. Herkes plan yapar ama Allah'ın dediği olur diyor. Mesut Dinsoy, gözlerinden öpüyorum amcam. Baban Recep Dinsoy'un çok çok selamı var. Dinsoy ailesinin sana selamı var. Mesut Dinsoy.

Mesut Dünsoy'un bütün arkadaşlarına benden de selam olsun. Hepsinin selamı varmış. Gogo Özpolat, Rıza Bakşi. Ondan sonra Zekeriya Çakıroğlu, Özkan Göksu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Mustafa Ergün, Çağrı Kerpiç, Mehmet Demir. Ve aleyküm selam. Mesut Dünsoy, çok teşekkür ederim amcam. Benden de size selam olsun. Tez zamanda hepinizi bekliyoruz. Ve devam ediyoruz. Rasim Duman'ın, Kadir Duman'ın ve Fırat Karayazı'nın Caney Kesici'ye çok çok selamları var. İbrahim Tatlıses'ten Etek Sarı şarkısını armağan ediyorlar. Rasim Duman'ın, Kadir Duman'ın ve Fırat Karayazı'nın Caney Kesici'ye çok çok selamları var. İbrahim Tatlıses'ten Etek Sarı şarkısını istemişler. Armağan olsun. Ayrıca Caney'in de hepsine çok çok selam var. Rasim Duman'a, Kadir Duman'a, Fırat Karayazı'ya, Caney'in de bolca selam var. Bugünler gelir geçer. Rasim Duman, Kadir Duman, Fırat Karayazı. Geçer be amcam. Su akar yatağını bulur. Güzel günleri hayal edin. Hiç olmadık bir yerde mucizeler olur. Bugün bir mucize olacak diye yat. Uyandığında bugün bir mucize olacak diye uyan. Yatarken yarın bir mucize olacak diye yat. Allah'ın mucizeleri çok. Buna inanın ve güvenin.

Fırat Karayazı'nın Sıla'sına çok çok selamı var. Güzel kızını da gözlerinden öpüyor ve diyor ki Umut her zaman var, sizleri çok seviyorum. Fırat Karayazı'nın Sıla'sına çok çok selamı var. Güzel kızını da gözlerinden öpüyor ve diyor ki Umut her zaman var, sizleri çok seviyorum.

Caneyi gözlerinden öperim amcam. İnşallah eksik bir şey olmadı. Gönülleri aldık. Deniz Öztaş'a tekrardan geçmiş olsun. Saadettin Can Köse'ye tekrardan çok geçmiş olsun. Saadettin Can Köse bugün canlı yayınımıza bağlandı ve dostlarına selamlarını gönderdi. Kuvvetli ihtimal bir kere daha rica ettim, isimleri say, bir daha selam gönder dedim Saadettin Can Köse kardeşime. Herhalde şarjı yok ya da müsait bir ortamda değildi. Ben 2 gün önceki mesajından yola çıkarak aynı isimlere bir selam göndermiştim. Bir selam daha gönderelim de içim rahat etsin. Saadettin Can Köse'nin sevdiklerine, kader birliği yaptığı arkadaşlarına bolca selam var. O artık güzel günlerde, inşallah bundan sonra da ailesiyle mesut, mutlu, bahtiyar yaşar. Şöyle bakıyorum. Tabii geriye dönüp mesaj aramak da çok zor oluyor arkadaşlar. Bir daha bakalım. Saadettin Can Köse'nin 3. güne döndü tabii bugün. Önceki bir mesajı vardı. Evet. Selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse. Kurda sormuşlar, hangi dağın kurdusun? O da demiş ki, dostlarım benimle ise bütün dağlar benimdir. Can dayım Recep dayıma, Başkan İbrahim Şahin'e, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran'a, Osman Arslan'a, Berşan Tunçel'e, Baran Arslan'a, Selojan Sarı'ya, Kenan Başıbütün'e, Halil Ağırcan'a, canım kanım aslan parçam Süleyman Köse'ye selam olsun dedi Saadettin Can Köse. Bugün canlı yayında da dostlarına selamlarını gönderdi. Bir kere daha söylemesini rica ettim esnada da. Şarjı bitti herhalde kardeşimin, bulunduğu ortamda devam edemedim. Saadettin Can Köse'nin bütün kader birliği yaptığı arkadaşlarına bolca selam var. Üzerimizde kalmasın. Caney, caney, caney, işte meydaney, caney, sen de eksik olma amcam, fazlası olur kurban, vay ben kurban olurum. Ne güzel, Deniz Öztaş güzel günlere geçmiş, artık yakamızı kurtarırız Eren Öztaş'tan. Allah Allah, ne bu ya, her gün Deniz Öztaş, Deniz Öztaş, Deniz Öztaş. İnşallah 13 Temmuz'da da silahı alacağız. Bu sefer Caney'den yakayı kurtaracağız değil mi Caney? Yani Caney de kurtulmuş olacak. Ya arkadaşlar, başınıza gelen olaylarda bak aileler perişan oluyor, yemin ederim ya. Her gün benimle mesela Caney, her gün Sidar, amcam farkındasın mesai yapıyor. Amcam oydu buydu, oydu buydu. Farkındasınız değil mi? Dolayısıyla yani başınıza gelen olaylarda ya be, her koyun kendi, yok öyle bir şey işte. Senin canın ciğerin birinci dereceden akraban.

abin, kardeşin, işte ablan, annen, baban, çocuğun, çocukların, eşin, eşin ailesi, yani herkesin ciğeri yanıyor, ciğerlerim. O yüzden gençler, aklınızı başınıza devşirin ya. Yolun düzü bir tane arkadaşlar ya. Düz yol bir tane. Bu yoldan düz geçenlerin bir kurtuluşu olacağı inancımı ben sürdürüyorum. Rabbime güveniyorum. İyiler kazanacak arkadaşlar, bakın iyiler. İyi olanlar, iyilik edenler, koşulsuz iyilik edenler. Fatma Bayat, sevgilim gözden uraksın belki ama kalbimde bin yuva umuduyla seni bekliyorum. Sakın bir saniye bile seni unuttuğumu düşünme. Şu an kendine odaklanmanı istiyorum. Bana söz verdin, ben senin sevgilinim. Senin gibi güçlü olmaya çalışıyorum. Burnunda tütüyorsun, İnşallah geçecek bu günler. Seni çok seviyorum. MÇ annenin selamları var dedi Fatma Bayat. Geçen de sormuştum Bayat ailesiyle bizim Bahri Bayat. Sordum öyle de işte ne bileyim. Eylem kardeşim, tam gözüklüğüme bakma. Her şey eksik. Ben sana bakınca tamamlanıyorum. Sen benim ayrılmaz parçamsın, iki gözüm. Elbet bir gün MÇ dedi Eylem. Sevda Uğraş, iyi yayınlar abim. Dur Sevda, senin şarkınla beraber yapalım. Evet, bayağı bir mesaj var çünkü. Okuyayım mesajlarını. İyi yayınlar abim. Sevda Uğraş, ben Yasom, kurban oldum. Umarım iyisindir. Seni çok özledim aslan ablam. Birazdan Sevda Uğraş'tan da bir şarkı gelecek arkadaşlar. Yine Sevda Uğraş, abim iyi yayınlar. Sevda Uğraş ben, Nihon, benim güzeller güzeli bacım, kurban oldum. Seni çok özledim, çok seviyorum. Satılmış Sabuncu demiş ki, selamlar, sıradaki parçalar abilerime, kardeşlerime, az kaldı, sabır, dışarıda sizi bekliyoruz. Fatih Altınok, Doğan Güneş, Suat Aldan, Burak Korkmaz, Zafer Gürbüz, selam olsun. Satılmış Sabuncu'nun selamı var. Furkan Semih Şenol'dan, Aslan kardeşleri Ersoy Ağırcan, Sezer Polat, Ahmet Yıldırım, Barış Kurt, Bahattin Öcal, kimin kayığı hızlıydı da kimin kayığı hızlıysa bazı arkadaşlar ona binmeyi seviyor. O kayık da elbet bir gün batar. Herkese bol şans, öyle ya. Abim kolay gelsin. Buse Çiçek Kalın mesajı. Teşekkür ederim Buse'ye kardeşim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Sudem ablam, kurban olduğum senin için Ali Kınık Ah Kardeş şarkısını armağan ediyorum dedi. Buse Çiçek Kalın, bakayım etmiş mi? Evet etmiş ama biraz sonra yapacağız Buse bunu. Çünkü senden önce Sevda Uğraş'ın isteği var abim. Bunu mesaj olarak göndermişsin, son şarkıyı göndermişsin biliyorsun. Elif Yurtseven, Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Enes Bağöz, Can Tekin Kılıççı, Hakan Kılıç, Tolgan Erdoğan, Hakan Şişman, Bekir Aksu, Veysel Seven. Bazen fırtınalar iyi gelir insana, tekneyi biraz yıpratır ama güvertede hiç pislik bırakmaz. Haymanoğlu Kürdo'dan, ismini okuyamadım, bütün dostlarıma selam olsun, alayına bol şans. Zübeyde Çakır kardeşim demiş ki, can Mert'im bil ki burada bir kalp sadece senin huzurun için dua ediyor. Yorulduğunda başını yaslayabileceğin o omuz daima seninle. Elbet bir gün dedi Zübeyde Çakır, can Mert'e. Can Türkoğlu, dikenli teller, demir kapılar, umudu durdurmaz. Türkoğlu ailesinden Furkan Türkoğlu'na selam olsun. Her koşulda yanındayız. Her koşulda yanındayız başkan, elbet bir gün. Can Türkoğlu'nun mesajı böyle. Evet, bazı sözcükleri reis, baba falan gibi ifadeleri, sıfatları kullanamıyoruz arkadaşlar. Bir de canlı yayın aldığım kardeşlerim, görüş günü, mahkeme, gelecek, gidecek, yani çok detay veriyorlar. Bugün Senem Hanım var ya, bizi yaktı yaktı valla. Özgür Senkür. Tembihliyorum da yani. Efendim devam ediyorum. Sizlere daha hızlı hizmet verebilmek için elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hacer Taşdelen, duyduk ki

çakallar meydanı boş bulmuş. Biz zamanı geldiğinde it bağlamasını, atı da nallamasını iyi biliriz. Sizin duruşunuz cümle aleme dert. Aslan bacılarım, Dicle Pirşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Ece Sucu, Dilek Türkoğlu, aslanın bacıları da aslandır, varlığınız daim olsun dedi. Ben de böyle atarlı giderli okuyorum vallahi, Allah'tan hayırlısı. Şimdi Sevda Uğraş'ın isteği yayında. İstekten sonra da iki tane daha mesajı var. Demiş ki Sevda Uğraş, iyi yayınlar abim. Sevda Uğraş ben. Yasom, Nihal'im, ne üzülsen, sizin yanımda olmayışınıza ağlıyorum. Ne canımı yaksa siz yanımda olmayışınızlanmış gibi geliyor. Yan yana olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Öyledir. Yine Sevda Uğraş demiş ki, iyi yayınlar abim. Sevda Uğraş ben. Yasom, Nihal'im, Ece, Necmoş, Arzu, Sultan, hepinizi çok seviyorum. Çok özledim. Çok. Hiç iyi değil son durumum. Duygusalım bayağı demiş Sevda Uğraş. Şimdi Sevda Uğraş'ın isteği var. Sonra Buse Çiçek Kalın'ın da isteğini yapacağız biraz sonra. Sevda Uğraş demiş ki, abim Sevda Uğraş ben. Latif Doğan'dan Senin Adın Aşk Yarim, onu istiyorum. Nihal'im, Yasom, Yol Yemez Benim Aslanlarım. Gelsin bakalım bayağı bir. Zaten Sevda Uğraş dostlarına selam sabah gönderdi. Senin Adın Aşk, Latif Doğan'dan da bu eseri istedi Sevda Uğraş. Latif Doğan, Senin Adın Aşk, Nihal'im, Yasom, Yol Yemez Benim Aslanlarım, sizlere canlarıma gelsin dedi Sevda Uğraş. Şarkı yayında, Sevda Uğraş'ın isteği yayında efendim.

Sen ömrümle gördüğüm, sen yüreğime ördüğüm, sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın. Çünkü sen can yoldaşım, sen sırdaşım, sen hayat arkadaşım. Söyle ey sevgili söyle, aşk bu muydu tatmadığın, tadıp da doyamadığın aşk?

Bazı insanlar giderken kendilerini değil, bir ömrün en güzel halini de beraberinde götürür. Gecenin konusu, çok konuşamadım ama bir girizgah yapalım, üzerine devam edeceğim. Bu gece yine her zaman olduğu gibi derinlere iniyoruz. Öyle derinlere ki belki yıllardır kimsenin dokunamadığı yerlere. Çünkü bu gece bir ayrılığı değil, bir hakikati konuşacağız. İnsan bazen bir insanı kaybetmez yalnızca, kendisinin bir parçasını da kaybeder. Neydi konu? Bazı insanlar giderken kendilerini değil, bir ömrün en güzel halini de beraberinde götürür. Bakın, bir anne vefat ettiğinde sadece bir insan gitmez, bir evladın çocukluğu da biraz gider. Bir baba toprağa verildiğinde sadece bir insan eksilmez, İnsanın sırtını dayadığı dağlardan biri yıkılır. Bir dost uzaklara gittiğinde sadece bir arkadaş gitmez, İnsan içindeki bazı kahkahalar da sessizleşir. Ve bazı ayrılıklar vardır dostlarım, takvimlerde bir gün olarak görünür ama etkisi yıllarca sürer. Çünkü bazı insanlar hayatımızdan çıkarken yalnızca kendilerini götürmezler. Onlarla birlikte bir dönemi, bir kokuyu, bir sesi, bir güveni, bir güven duygusunu, bir iyi ki götürürler. İnsan yıllar sonra bir sokağın köşesinden geçerken, bir şarkıyı duyarken, bir çayın buharına dalıp giderken, birdenbire gözlerinin dolmasının sebebi de biraz bence bu. Aslında hatırladığı kişi değildir yalnızca, o kişinin yanında olduğu zamanki kendisidir. Çünkü dostlarım, bazı insanlar hayatımıza misafir olmaz, yuvamız olur mesela. Ve onlar gidince ev aynı ev, şehir aynı şehir, gökyüzü aynı gökyüzü ama insanın içindeki dünya artık aynı değil ki. Peki şu an bizi dinleyen bir anne var, evladının odasının kapısını açmaya kıyamıyor. Belki bir evlat var, annesinin telefon numarasını

silmeye eli varmıyor. Belki bir baba var, yıllardır sarılamadığı evladının hasretiyle yaşıyor. Belki bir gurbetçi, memleketin toprağını değil, artık o topraklarda olmayan insanları özlüyor. İşte dostlarım, bu gece biraz bunu konuşalım. Giden insanları değil, onlarla birlikte içimizden eksilen parçaları. Çünkü bazı insanlar giderken kendilerini değil, bir ömrün en güzel halinde beraberinde götürürler. Ve belki insanın gözyaşı dökmesinin sebebi kaybettikleri değil, bir daha asla geri dönemeyeceği o güzel zamanlardır. Konuya devam edeceğim. Ne de mesaja gelen mesajlarınız var. Yunus Emre Susmaz. Öncelikle babam Aydın Susmaz ve aslan abilerim Koray Kabadayı, Rıdvan Dalda Biten, Uğur Şancı ve kardeşlerim Dursun Kaplan, Haydar Sezgin'e selam olsun. Yine tekrardan Yunus Emre Susmaz demiş ki, bizim sıkıntılı günlerimizde üç maymunu oynayanlara sırt kurmak boynumuzun borcu olsun. Aslan babam Aydın Susmaz, Koray Kabadayı, Rıdvan Dalda Biten diyor Yunus Emre Susmaz kardeşimiz. Efendim, medyamesaj.com web sitesine girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj var, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Son 1,5 saatteyiz arkadaşlar. Gece 1'e değin her gün yayınlarım devam ediyor. Her gün saat 7'den gece 1'e değin yayınlarım devam ediyor. Bu saatlerimize ana sponsor olmak isteyen bir kardeşimiz varsa cumartesi, pazar bütün saatlerimiz boş, haberiniz olsun. Yeter ki siz iletişim kurun, biz detayları anlatırız. Herhangi bir saatimize sponsor olmak isterseniz TR Ajans Bakır Hanım'a ulaşın. 552 711 74 90 her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız, hatta benimle ilgili konser organizasyonlarıyla da alakalı bir talebiniz olursa 552 711 74 90. Dediğim gibi medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj var, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Başka yerden mesaj almıyoruz, haberiniz olsun. medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere bir kere daha selam olsun. Ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Halis Hançer'in herkese çok selam var, sıradaki şarkıları armağan ediyor ve Elbistanlılara özellikle rica ediyorum, Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip alın. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 ve paylaşın, beğenin. Orada detaylar var. İster giderek, ister alo diyerek Ciğerci Kardeşler'den sabah 11.30 akşam 10 aralığında ciğer temin edebilirsiniz ciğerlerim. Bu kadar. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Türkçe karakter. Halis Hançer ve Ciğerci Kardeşler çalışanlarına, misafirlerine selam olsun. Ferdi Ünal, Yaşarcan Ünal, Burakcan Ünal, Barış Ünal ve Nihatcan Ünal'a bolca selamlarını gönderiyor. Gözlerinden öpüyor kardeşlerinin, evladının, yeğenlerinin. Yaşarcan Ünal, Burakcan Ünal, Barış Ünal ve Nihatcan Ünal'a Ferdi Ünal'ın bol bol selamı var. Buse Çiçek Kalın'ın isteği var. Abi kolay gelsin, ağzına sağlık. Sudem ablam, kurban olduğum senin için Ali Kınık Ah Kardeş şarkısını armağan ediyorum. Ali Kınık'tan Ah Kardeş değil, Kıvırcık Ali'den, değil mi? Evet. Abi hayırlı geceler. Sude, toprağa, zeytinime, Kıvırcık Ali Ah Kardeş şarkısını armağan ediyorum. Güzel gözüm, seni çok özledim dedi Buse Çiçek Kalın. Şarkıya bakıyorum, doğru şarkıyı çalmam gerekiyor, bir de o var. Bazı kayıtlar çünkü düşük ses seviyesinde, o da iyi gitmiyor yayına. Buse Çiçek Kalın isteği yayında. İyi dileklerin için Buse Çiçek Kalın, çok teşekkür ederim abim, Allah razı olsun. Sude, toprağa, zeytinime, Kıvırcık Ali Ah Kardeş şarkısını armağan ediyorum dedi Buse Çiçek Kalın. Güzel gözüm, seni çok özledim dedi Buse Çiçek Kalın. Sudem, ablam, kurban olduğum senin için geliyor bu güzel eser diyor Buse Çiçek Kalın. Ah Kardeş, Kıvırcık Ali Geriye Dönün Seneler albümünden Buse Çiçek Kalın'ın Sude Toprağı Zeytinine armağanı. Güzel gözüm, seni çok özledim mesajıyla birlikte. Aç radyonun sesini, halen Murat İnce canlı yayında, gece 1'e değin de buradayım. Gönder mesajını, canlı yayında hemen dinler.

Can Türkoğlu kurban olduğum abim Furkan Türkoğlu'na selam olsun, seni çok seviyoruz. Bugünlerde geçecek elbet güzel, güneşli günlere kavuşmak dileğiyle Aslan abim benim demiş. Can Türkoğlu ağabeyi Furkan Türkoğlu'na bolca selamlarımı gönderdi. Efendim sizler de medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj var, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Hala.

Yayındayım. Gece 1'e değinde yayınım devam ediyor. Gönderin gelsin mesajlarınızı. Şöyle bakıyorum, evet mouse'um geldi yerine. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Efendim devam ediyoruz. Muhammed Sidar Kesici, Murat İnce amcasına hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim Sidar. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını gönderiyor. Ellerinden öpüyor. Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Halil Daş, Namı Diğer Arap abisine, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşalı Apodayı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader Yoldaşları, Furkan Kaplan, Fatih Gürsel Özceylan'a, Yunus Emre Çakır'a, Baber Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine ve dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Güler Duman'dan Umudum Var şarkısında armağan ediyor.

son bir. Caney, Caney, seninle birlikte hareket etmek bizim için şereftir amcam diyor Caney. Eyvallah amcam. Bugünleri birlikte sayıyoruz. 13 Temmuz'a kurulduk. Allah büyük. Sidar alacağız seni oradan. Hadi bakalım. Remzi Kesici'ye benden, Sidar'dan, Emre Alkış'tan ve Caney'den bolca selam olsun. Diyarbakırlı Remzi Kesici, selam olsun can kardeş.

0: Sevda Uraş'ın kardeşleri, canları, Yasosu, kim varsa radyonun başına iyice toparlanın. İyice toparlanın, biraz sonra Sevda Uraş'ı canlı yayına alacağım. Öncesi Hacer Tavşeren demiş ki siz birbirinize dost deyip birbirinizden yersiniz. Biz bu yaşımıza kadar kimseden yemedik. Bu saatten sonra da yemeyiz. Unutmayın, bize hiçbir şey olmaz. Elbet bir gün aslan bacılarım. Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Ece Sucu, Dilek Türkoğlu kurban olsunlar yolunuza. Seviyorum sizi canımın içleri dedi Hacer Tavşeren. Eyvallah. Şimdi Sevda Uraş'ı alacağım yayına. Öncesi hatırlatalım. Değerli dostlar, medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden benim Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü, üçüncü sırada canlı yayın. Canlı yayın için numara bırakmanız gerekiyor, unutmayın, çünkü ben numaranızı göremiyorum. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Yine soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de efendim 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490. Hafta içi, hafta sonu şu an yayınlarımız boş arkadaşlar. Sponsorluk noktasında düşünüyorsanız eğer 552-711-7490'dan acele irtibat kurunuz. Ve şimdi Sevda Uraş kardeşimizi bir arayalım. Bakalım neler anlatacak Sevda. Bu şarkıyı da Sevda Uraş'tan sizlere armağan olarak ben çalıyorum. Benim armağanım olsun Sevda Uraş'la beraber. Edip Akbayram, Hasretinle Yandı Gönlüm. Bakalım Sevda ne diyecek telefonun başında. Hatta bir arkadaş daha var. Alo. Evet, sesim geliyor değil mi Sevda?
1: Evet abicim, geliyor. Nasılsın abicim, ne yapıyorsun?
0: Abim, gördüğün gibi bu soruyu bana soruyorlar her gün. Her gün saat 7'den gece 1'e değin yayındayım. Allah'tan bir mani olmasa da böyle şu an devam ediyor. Çok şükür, çok iyiyim. Bolluk ve bereket içindeyim. Her şey yolunda. Sizler
1: abi
0: de böyle.
1: Abi sen zaten oralarda olmasan biz ne yapardık? İyi ki varsın abicim. Başta onu söylemek istiyorum. Ben gene heyecanlandım biraz abi, kusura bakma.
0: Yo. Gayet iyi geliyor sesin vallahi billah.
1: Ben selamımı göndereyim abicim. Ya son kurban oldum. Güzeller güzeli ablam. Ne yapıyorsun? İyisindir umarım. Ben biliyorum ki şu anda benim sesimi duydunuz. Hepiniz daha iyi oldunuz. Hepinizi çok seviyorum. Nihal'im, kurban oldum. Çok özledim sizi. Çok. Allah'tan başka ilah. Ya sondan başka silah tanımam. Arzu, Sultan. Abi hepsini çok seviyorum. Şu anda biraz yani ben iyi de değilim açıkçası, öyle söyleyeyim.
0: Öyle duygusalım diye yazmışsın zaten. Evet.
1: Aynen, isimleri de fazla söyleyemiyorum. Sultan Sonkur, Arzu Kaya, Nihal'im, Yasom, Ece Sucu, Necmiye Muratoğlu. Hepsini çok seviyorum. Yol yemez benim aslan bacılarım. Bunu söylemek istiyorum abi. Bir de yanında abi, bir bacım var, Buse Nur. O da bir kardeşine selam göndermek istiyor.
0: Tamam, göndersin. Tekrardan şimdi ben sana bir şey soracağım. Öyle
1: tamam,
0: bağlarız.
1: Tamam abi, tabii ki. Abi kolay gelsin, yayınlar.
0: Sağ ol abim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: İsmim Buse Nur dayı. Buradan çok sevdiğim küçük kızıma, toprak su bekalına gelsin. Bundan sonra güzel parça konuşamıyorum. Heyecanlandım. Onu çok sevdiğim, hiçbir zaman unutmasın. Her zaman yanındayım.
0: Bir daha söyle, anlayamadım ben, var o kadar hızlı söyledin ki.
1: Sesim geliyor mu abi? Biraz hızlı konuşuyorum, heyecanlandım, kusura bakma abi.
0: Rica ederim abi.
1: Ben Buse Nur'a bundan sonraki gelen güzel tüm parçalar Toprak Su'da kanına gelsin abi.

0: Tamam, gelsin. Bu kadar değil mi seninki? Teşekkür ederim.
1: Yok abi, bir şey daha söyleyebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Köpek bile bir hata yapınca kuyruğunu kıstırıp bir köşede oturuyor. Bazılarının başı arsızlıktan dik.
0: Arsızlıktan dik.
1: Bunu anlayan, evet, anlamıştır abi.
0: Peki kardeşim.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar abicim.
0: İyi geceler, teşekkür ederim.
1: Alo.
0: Ha, şimdi...
1: Abi biz bayağı heyecanlıyız ya. Sen bizim heyecanımızı mazur gör.
0: Şimdi bu kadar bayan arkadaş, bu kadar can ciğer kardeş, bir şekilde ayrı düştünüz. Niye, evet, niye diye soramıyorum.
1: Bunları çok seviyorum.
0: İnşallah çok uzun sürmeyecek bu ayrılık, öyle mi?
1: Abi işte en son yapsam geliyordu, gene bir şeyler oldu. O gelemedi. Ama bir hikaye var, yapsam gelecek, sonra Nihal'im gelecek.
0: İnşallah.
1: İnşallah, umut ediyorum ki ismini geçirdiğim herkes bir an önce çıkar, gelir. Yani oralar hiç kimseye baki değil. Olmasını da dilemem zaten. Ben de bir şey söylemek istiyorum abi. Bunu başka birisine söylemek istiyorum. Beni duyduğunu düşünüyorum o kişinin de. Bu bayan değil ama. Sarraf altınla, hurdacı bakırla meşgul olur demem o ki herkes layığına gitsin abi bu saatten sonra.
0: Herkes layığına gitsin, peki. Bu da inceden bir sistem olarak geldi.
1: Evet. Peki. Sistem değil abi ya, öyle olması gereken bir şey olduğu için söyledim.
0: Nasip kısmet abim, bazen olmayınca olmuyor.
1: Abi orla olmuyor, duran bir arabayı sürekli itekleyemezsin. Evet. Ben bayağı bir öyle yaptım. Yapmamam gereken şeyleri yaptım. Çok büyük hatalar yaptım hayatım boyunca. Ama bu saatten sonra öyle yapmıyorum yani. Öyle yapmamaya çalışıyorum.
0: Ders ben almak de, lazım hatalardan için. Sevda. Hatalarımızdan ders almamız lazım.
1: Evet abicim, ben tekrardan selamımı göndereyim abi, seni de meşgul ettim.
0: Rica ederim
1: abi. Ya son kurban oldum, seni çok özledim, çok seviyorum. Nihal'im, o güzel uzun saçlarına ölürüm, o küçük ellerine ölürüm, kurban oldum. Ben biliyorum ki siz hep aslan gibisiniz, hep de öyle kalacaksınız. Çünkü ben sizi hiçbir zaman yalnız bırakmadım, bırakmayacağım. Sultan Songur kocaman, seni de çok seviyorum. Arzu Kaya, Ece Sucu, Necmiye Muratoğlu. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir de Dicle diye birisi varmış. Ona da buradan çok selam söylüyorum.
0: Evet.
1: Çok tanımıyorum abi onu ama selamımı göndermek istedim.
0: Bu ara Dicle Pürsüklü'den evet mesaj alıyoruz. Selam olsun evet. Kardeşimize. Peki hayırlı geceler diliyorum Sevda.
1: Sana da abicim hayırlı geceler, Allah'a emanetsin. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Elbet bir gün o güneş hepimiz için doğacak. Ben buna inanıyorum.
0: Amin amin. Umut umutlar hep var. Yarın doğacak güneş Allah'ın izniyle. Hadi bakalım.
1: Evet abicim.
0: Hayırlı geceler olsun. Bir mukabil abim. İyi geceler. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Sevmek, sevilmek böyle olsa gerek. Arkadaşlık, kardeşlik böyle bir şey. Hayırlı yayınlar abi. Ben Hasan Hüseyin Yılmaz. Aslan abilerim Ferhat Can Altunsayar, Fatih Kara, Mamış Polat, Mete Çakmak, Muzaffer Çiçek, Furkan Tanrıverdi, İsmail Kaya, Nail Baran, dostlarım Muhammed Aymergen, Fırat Gül, Adem Tahtacı, Erdem Akın, İlhan Tosun, Veysel Subaşı, Fırat Bağ, Berat Karasakal, Yunus, Yusuf Sümbül, ikiz kardeşler, Bayram Aktaş, Cesaret Dağı'nda Korku Rüzgarı Esmez dedi, Hasan Hüseyin Yılmaz, Aslan abileri, Ferhat Can Altunsayar, Fatih Kara, Mamış Polat, Mete Çakmak, Muzaffer Süçek, Furkan Tanrıverdi, İsmail Kaya, Nail Baran, dostları Muhammed Aymergen, Fırat Gül, Adem Tahtacı, Erdem Akın, İlhan Tosun, Veysel Subaşı, Fırat Bağ, Berat Karasakal, Yunus Yusuf Sümbül, ikiz kardeşler, Bayram Aktaş, Cesaret Dağı'nda Korku Rüzgarı Esmez şeklinde Hasan Hüseyin Yılmaz, Aslan abilerine mesaj gönderdi, selamlarını gönderdi. Arkadaşlar canlı yayın çok hızlı geçiyor böyle. Bazen yetiştiremiyoruz, hakkınızı helal edin. Oy oy. Şimdi şuraya bir gelelim. Evet.

Şimdi Saadettin Can Köse ile bugün biliyorsunuz canlı yayında çok uzun konuşamadık ama selamlarını aldık. Yine de yarın denk gelirse bir daha selamını almak üzere Saadettin Can Köse'nin dostlarına yayına bağlayacağım. Saadettin

Can Köse mesaj göndermiş. Selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse. Bizim yarınımızı hesap edenler bizim dünümüze baksın. Ve aleykümselam. Saadettin Can Köse. Aslan dayım Recep Aksoy, Başkan İbrahim Şahin, dostlarım Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, Berşan Tuncel, Osman Arslan, Kenan Başıbütün, Sofi Selocan Sarı, 97 Efe Hakan Doğan, Atacan Sarıkaya, Kenan Hakbilen, Serdar Olacı, Yoldaş Umur Gürcan, Mustafa Davun, namı diğer Ruhi, kardeşlerim Baran Arslan, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, abilerim Erkan Koçoğlu, Özgür Işık, Hüseyin Uzun, Öztürk Banaban, Haşim Gül, Aykut Ayık, Aslan kardeşim Selocan Sarı'nın doğum günü kutlu olsun mesajı geldi Saadettin Can Köse'den. Sizler de medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin.

özel bir an başlıyor an itibariyle. Bu şarkı kıymetli eşim, dostum, sevgilim Berkan Polat'a, Sena Çıtak'tan gelsin. Berkan'ım, bugün senin doğum günün. Dilerdim ki yanında olayım, elini tutup seni ne kadar sevdiğimi anlatabileyim. Ama bugün sana ulaşabilen tek şey sesim ve kalbimden geçenler. İyi ki doğdun Berkan'ım. Dilerim ki bu doğum günün ayrılığın değil, kavuşmanın yaklaştığı bir yılın başlangıcı olur. O gün geldiğinde bugün içimize attığımız bütün hasretin hesabını sarılarak kapatacağız dedi değerli kardeşim Sena Çıtak. Ve Ahmet Kaya'dan Karayazı'yı da armağan olarak gönderdi. Doğum günü armağan olarak. Bu şarkı kıymetli eşim, dostum, sevgilim Berkan Polat'a, Sena Çıtak'tan gelsin. Berkan'ım, bugün senin doğum günün. Dilerdim ki yanında olayım, elini tutup seni ne kadar sevdiğimi anlatabileyim. Ama bugün sana ulaşabilen tek şey sesim ve kalbimden geçenler. İyi ki doğdun Berkan'ım. Dilerim ki bu doğum günün ayrılığın değil, kavuşmanın yaklaştığı bir yılın başlangıcı olur. O gün geldiğinde bugün içimize attığımız bütün hasretin hesabını sarılarak kapatacağız dedi Sena Çıtak Berkan Polat'a. Berkan kardeşim, biz de ad gününü ekip olarak tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara, ama bundan böyle Sena Çıtak kardeşim de. Hep mutlu olun, sevgiyle kalın. Gece devam ediyor. Sena Çıtak'ın yüreğinden Berkan Polat'a armağan olsun Karayazı Ahmet Kaya.

İyi yayınlar abicim. Buradan ömrüm benim için her şeyden, herkesten üstün olan canım eşim Berşan Tunçel'e önce selamımı, sonra da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bir gün bu zamanlarımız bitecek ve hatırladığımız zaman biz el ele neler atlattık diyeceğiz. Ve o gün, bu zorlu günlerin adına daha sıkı sarılacağım. Daha sıkı sarılacağım sana Beroş'um, Berşom. Yoluna nice canlar feda. Orhan Ölmez'den Üşerdeyim parçası benden. Her şeye rağmen duruşundan ödün vermeyen babama gelsin. İyi yayınlar abicim. Buradan ömrüm benim için her şeyden, herkesten üstün olan canım eşim Berşan Tuncel'e önce selamımı, sonra da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bir gün bu zor zamanlarımız bitecek ve hatırladığımız zaman biz el ele neler atlattık diyeceğiz. Ve o gün, bu zorlu günlerin adına daha sıkı sarılacağım sana Berşom. Yoluna nice canlar feda. Orhan Ölmez'den Üşerdeyim parçası benden. Her şeye rağmen duruşundan ödün vermeyen babama gelsin dedi değerli kardeşim. Berşan Tunçel'in eşi kardeşimden armağan oldu. Orhan Ölmez Üçer'deyim.

Helal size, bu gece beni yalnız bırakmadınız dedim. 12'den sonra yayın düşer. Vallahi yayını bırakmıyorsunuz ya. Kurban olurum yüreklerinize. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin yayınlara devam ediyorum. Özellikle cumartesi, pazar daha çok destek beklediğimi hep söylüyorum. Çünkü cumartesi, pazar normalde dinlenmem gerekirken çalışıyorum arkadaşlar. Bu bayağı uzun bir zaman oldu artık. Günleri saymıyorum ama bugün cumayı cumartesiye bağladık. Türkiye'nin saati 00:10, gece 12:10 geçiyor. Saati olmayanlar için, saati olmayan kardeşlerim için söylüyorum bunu. Ve cumayı cumartesiye bağladık. Haziran'ın 13'ü gecesindeyiz. Yıl 2026. Türkiye'nin saati 00:10'u gösteriyor. Gece yarısı 12:10 geçiyor saat. Yıl 2026. Haziran 13. Cumayı cumartesiye bağladığımız gecedeyiz. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var dedik ve mesajlar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Efendim, hafta içi hafta sonu devam eden yayınlarımızda hafta sonu ya da hafta içi ana sponsor olabilirsiniz. Detayları öğrenmek için PR Ajans Bakır Hanım'la kontak kurmanızı istirham ediyorum. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Gün içinde size dönerler. 552-711-7490 WhatsApp hattından yazın. 552-711-7490. Gece devam ediyor. Bakalım baktığımızda neler var. Son 50 dakikadayız. Panelim sakin, şarkı isteği noktasında bolca istek yapabilirsiniz. En azından 7-8 tane daha şarkı çalabilirim, haberiniz olsun. Gerekirse uzatıyoruz da yayınları. Vay vay vay vay. Buse Nur dayı abi, iyi yayınlar. Ben Buse Nur dayı, kardeşim Toprak Sude Kalın. Kardeşim Damla seni çok özledi. Çok seviyor. İyi ki varsın Sudem ablam. Çok özledim seni çok demiş. Yine Buse Nur dayının bir mesajı daha var. Ben Buse Nur dayı, iyi yayınlar Murat abim. Çok teşekkür ederim değerli kardeşim. Yeliz Acı, İlayda Karaer, Güllü Bakır'a ve Toprak Sude Kalın'a gelsin tüm güzel eserler. Seni çok seviyorum güzel kızım.

Saadettin Can Köse'nin mesajları var. Selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse. Selocan Sarı kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Nice özgür senelere can dost. Acil bekleniyorsun aslan kardeşim dedi Saadettin Can Köse. Yine Saadettin Can Köse, selamünaleyküm dayım Recep Aksoy'a selam olsun. Ellerinden öperim. Doğukan ve Berşan'ıma selam olsun. Sizleri de çok seviyorum dedi Saadettin Can Köse. Hacer Taşdelen, denk gelince yiyecekmiş gibi konuşmayın. Boğazınızda kalırım. Siz şeref ve namus çığlıkları atıp kötülükleriyle tanınan insanlarsınız. Biz de bu çarşının sarrafıyız. Varlığınız daim olsun. Aslan bacılarım Dicle Pirşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu, dosta güven, düşmana korku veren cinsten can dostlar demiş Hacer Taşdelen. Bir mesaj daha var. Hacer Taşdelen'in, oğlumun teyzeleri yolunuza kurban olsunlar. Dicle Pirşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Ece Sucu, Dilek Türkoğlu, sizi çok seviyorum aslan parçaları, sabır dedi Hacer Taşdelen. Ali Aslan'ın da bir isteği var, birazdan yapacağım.

Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Unutmayın, gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattıma yazabilirsiniz. Ve devam ediyoruz. Uygar Doğanay. Uygar Doğanay ne diyor? Bu dünyada ölüm var diye. Kim istemiş? Murat abi. İyi akşamlar. Eşim Alican Çavuş için Uygar Doğanay'dan Bu Dünyada Ölüm Var diye şarkısını istiyorum. Ahmet Kaya'nın Ölürken Bile Hasretim Sana Bir Tek Sen Anla dediği gibi, seni çok seviyorum aslan eşim. Kayınçon Azat'tan da çok selam var dedi. Alican Çavuş'un eşi kardeşim Uygar Doğanay'dan Bu Dünyada Ölüm Var diye şarkısını istiyorum. Ahmet Kaya'nın Ölürken Bile Hasretim Sana Bir Tek Sen Anla dediği gibi, seni çok seviyorum aslan eşim. Kayınçon Azat'tan da sana çok selam var dedi. Alican Çavuş kardeşimize, kayınçosu Azat'tan da bolca selamlar var. Uygar Doğanay'dan Ölüm Var diye şarkısı eşi hanımefendiden Alican Çavuş'un armağan olarak geldi. Ahmet Kaya'nın Ölürken Bile Hasretim Sana Bir Tek Sen Anla dediği gibi, seni çok seviyorum aslan eşim dedi Alican Çavuş'un eşi kardeşimiz.

Mehmet Arınmış, öncelikle Küskün abime, can dostum Can Çeliğe, Barış Özgül'e, Sülo Ağa'ya, abim Taşkın Zagros'a, Berat Altıntaş, Ferdi Kızıltepe, Diyarbakırlı Ramo, Bayram Keskin, Taha Aktaş, Ayhan Öncü, Hüseyin Kılıç, Arda Vural, bizim dostluğumuz sizin menfaat terazinizi bozar. Bol şans mesajı geldi Mehmet Arınmış kardeşimiz.

Bekletmeyelim. Alya Aslan'ın isteği var. Özgür Kılıca Zara'dan seni yazdım armağan olsun dedi. Çok kısa ve öz. Alya Aslan, Özgür Kılıca, Zara'dan seni yazdım. Zara söylüyor seni yazdım. Kim için? Özgür Kılıç için. Kim gönderdi? Alya Aslan. Alya Aslan'dan Özgür Kılıca armağan olsun. Zara söylüyor seni yazdım. Aç radyonun sesini. Seni yazdım kalbime diyor Alya Aslan, Özgür Kılıca. Özgür Kılıç, duyuyorsun değil mi abim? Alya Aslan kardeşim net ifadesi. Özgür Kılıca Zara'dan seni yazdım kalbime armağan olsun dedi. Eda ne desin, şarkı anlatıyor her şeyi. İyice açın radyonun sesini. Tekrar Ali Aslan, teşekkür ederim değerli kardeşim. Layık görüp mesaj gönderiyorsunuz. Selam olsun hepinize.

Vallahi gece uyumayanlar bizimle beraber. Onlardan bir tanesi Sevda Uğraş kardeşim. Bakın, heyecandan, Muti'den, Can Bey Walker'dan benden istek istemeyin diyorum. Biliyorum bu şarkıyı, sıkıntı yok diye çalıyorum. Bu kardeşlerimin çaldığı şarkılara benim bir şeyim yok. Ama içinde argo sözler barındırdığı şarkılar var bu arkadaşlarımızın söylediği. O yüzden mümkünse istek istemeyin bu kardeşlerimden. İstiyorsanız da sözlerine iyice bakın. Mesela bugün Dünya'yı çaldık, hiçbir sıkıntı yoktu içinde. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi Sevda Uğraş abim, iyi yayınlar. Sevda Uğraş ben, Bertaraf parçasını istiyorum. Yason, Nihal'im, kurban olduklarım. Sizi çok özledim, çok. Biraz canlanalım abi dedi. Aç radyonun sesini, ayağa kalksın herkes Sevda. Yine Sevda Uğraş'ın bir başka mesajı. İyi yayınlar abim, Sevda Uğraş ben. Toprak Sude Kalın, küçüğüm. Aslan her yerde aslandır. Seni çok seviyorum. Buse ablanın çok selamı var. Bozuk paradan daha bozuk insanlar tanıdık ama yine de kendimizi bozmadık diyor Sevda Uğraş. Şimdi Sevda Uğraş diyor ki biraz hareketlenelim. Arkadaşlar hadi bakalım birazcık hareketlenelim gecenin bu saatinde. İyi yayınlar abim, Sevda Uğraş ben, Bertaraf parçasını istiyorum. Yason, Nihal'im, kurban olduklarım, sizi çok özledim, çok. Biraz canlanalım mı demiş. Hadi bakalım, Sevda Uğraş istedi. Sizler de ayağa kalkın, biraz eğlenin bakalım.

Hadi kıza birazcık da ben hız katayım. İlkay, Şencan, Mahmut, Orhan, Şaşkın gelsin. Oturmayalım arkadaşlar. Biraz hareketlendik madem. Biraz neşemizi bulalım. Aç Radyo'nun sesini Murat İnce yayında sizler için çalıyorum. Şaşkın geldi.

Aç radyonun sesini. Hacer Taşdelen, abarttığınız kadar olmadığınızı biliyoruz dedi. Şov yapmak palyaçonun işidir. Şova gerek yok. Biz her zaman sahnedeyiz. Bacılarım, her daim arkanızdayım. Ve unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz. Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu, can dostlar dedi.

0: Neredesin Pongo?
1: Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden. Birçok dostum gayrimeşru ticarette. Haftada bir karakollarda ifade. O zamanlar halli

Bizi online dinleyen kardeşlerimize selam olsun. muratince.net'ten ve diğer istasyonlarımızdan. Ankara stüdyolarımızda elektrikler gittiği için arkadaşlar bağlantı kuramıyoruz. Son yarım saatte böyle bir aksaklık yaşadık. Hakkınızı helal edin. Ankara'yı bağlamaya çalışıyorum ama hala bağlayamadık. Bazen böyle aksaklıklar yaşıyoruz. Ne yapalım? Bu gecelik de böyle olsun. Son 13 dakikadayız. Hatta Sevda Uraş'ın da bir isteği vardı. Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı.

0: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine sever. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine sever.
1: Efendim yayını bağlıyoruz artık. Son 20 dakika Ankara stüdyolarımızda elektrikler gitti anladığım kadarıyla. Biz bağlantı kuramıyoruz. Şu an takılmış vaziyette online yayın. Bazen oluyor böyle aksaklıklar arkadaşlar. Ankara için özür diliyorum. Diğer illerimizde yayınımız devam ediyor. Yayınımızın sonundayız. Herkes hakkını helal etsin. Yarın akşam Allah'tan bir mani olmazsa yine saat 19'da kentin en özel istasyonunda, istasyonlarında kaldığımız yerden yola devam edeceğiz. Konumuza da kaldığımız yerden devam edeceğiz yarın. Bilginiz olsun. Sevda Uğraş'ın isteği de duruyor. Azer Bülbül çoğu gitti, azı kaldı. Remix olanını istemişler. Yapacağız inşallah onu da. Yarın yaparız, ne yapalım. Herkes hakkını helal etsin. Bize yana helal hoş olsun. Mutlu geceler diliyorum. Mutlu hafta sonları olsun hepimize. Gülün, eğlenin sevdiklerinizle. Umudunuzu yitirmeyin. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün, senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim, seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse, bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen, senden geriye kalan ne varsa, ben de bulur onu severim.

0: Hatırımda bir sen kaldın.
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.

Bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber denizler.